Eksik kalktılar, gider bakalım. Haga. Haga. Allah. You're my Jehovah Jireh. You're my Jehovah Nissi. You're my Jehovah.